soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Hep sen koku.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551-134-2090.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Yerlerden düşürenlerden bulamazsın ben gibi çevrenden.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınızsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aynı zamanda son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 550 kişi yakalandı. 807 kişi ise hududu geçemeden engellendi açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu duyurdu. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

kalbime yazılmış, üstü kanıma çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanıma çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: var.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
5: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Ciğer Japo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nda çok önemli kararlar aldıklarını ve yol haritasını oluşturduklarını belirterek, inşallah bu konuda önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Sahadaki gelişmeler, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzun da teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak dedi. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 955. yılında Malazgirt Zaferi programına katıldı. Duran, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuku hiçe sayan, sivillere hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler Türkiye'nin bu yürüyüşüne engel olamayacaktır dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz dedi. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa Kupası

0: Kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir Bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Ferefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferefabrik 0539 219 1359.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı.

0: ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Beşiktaş'taki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak içinse çalışmalar sürüyor. Narin Güran'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde Ağustos ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül Pazartesi günü hayata geçirilecek önlemler ele alındı. Buna göre ilk gün toplu ulaşım araçları 06 ile 16 saatleri arasında ücretsiz olacak. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Fırat reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez

0: gibidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: ederiz.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: Bırakma beni.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe kalka çare bulur.

20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Perşembe akşamında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sizlerle beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve birazdan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da değerlendirmeye başlıyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, biraz sonra mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sona yazın lütfen. İyi yayınlar. Bu şarkı Samsun TTB Açık Kapalı İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Oğuzhan Aktaş abime, Mertcan Togar yetkilisi ve Bedirhan Çavuşoğlu kardeşlerime gelsin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz.

yayınlar. Samet Özel, Samsun Açık'ta B8 koğuşunda yatmakta olan kader ve yaptım dostlarıma gelsin. Selamun aleyküm. Murat Alper, Akın Özdemir, Anıl Özdemir'e, Sezgin İptaş'a, Belkan Kaptan, İmdat Bıyık, Caner Arda Özer, Turul Dıbırcı, Sercan Fırat, Kerem Kadugan, can dostlarımız az kaldı kavuşmaya Allah'ın izniyle. Doğan Güneş sizin için de doğacak. Sabırsızlıkla bekliyorum kardeşlerim benim. Bu parça ve tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Samet Özalp ve sevdikleri için geliyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bu gece de seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleyküm selam. Öncelikle Kral abim, Kemal Sarıkı, Sebetun abim, Samet Yıldırım, Efkarlı Öz abim, Ahmet Coşkun, Çakır abim, Umut Öztürk, Doğukan Akman, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Açık'ta olan Muke Dayıma, Mirhan Sayan, Nazım Bilgin, İsa Doğan, Mertcan Çağlayan, Mesut Delikanlı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık, Erdal Büyükdağ, Hamdi Çelik, gurbette olan kardeşlerim Enes Ulaş, Kaan Durukan, Samet Çangalına, Bedirhan Çomata ve Ta Ağır Yüktür, her yürek taşıyamaz, birbirini satmadan, ihanet etmeden yaşayan yürekleri insanlara, yürekli insanlara selam olsun. Adresim beni şarkısına armağan ediyorum diyor Ayşe, her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için giriyor.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

İyi yayınlar Özlem Karataş Kocaeli'den, Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da olan Zeynep Yaman'a. Seni çok özledik, iyi ki bizim kardeşimizsin, iyi ki varsın. Dualarımız seninle, her zorluk bir sınavdır. Bu sınavdan güçlenerek çıkacağız. Çok güzel günler seni bekliyor. Sadece sabır kardeşim, seni çok seviyoruz. O da arkadaşım Beyza Yüksel'e çok selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım diyerek mesajını sonlandırmış. Özlem Karataş için geliyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astarova Spor Salonu Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmete açılmıştır Astarova Spor Salonu. Tüfen bünyesinde sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bahra'da yatan sevdiğin Doğukan Ayrancı'ya Ayaz'a düşmeden gel parçası armağan olsun. Doğukan Ayrancı için diyor.

gibi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de

Tutkat Hanbi yayınlar Yasemin'den TTP-C28 koğuşunda bulunan İbrahim Akan'a benim sevdam şarkısını istiyorum. Her koşulda hep yanındayım, yumuk gözlüm, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Yasemin'den armağan oluyor. İbrahim Akın'a ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: 20.45 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında değerli dinleyiciler. Astronoma Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sakarya Birinoğlu Ali tipi kapalı cezaevinden Tutku Acar. Bu şarkı Samsun T tipi C31 koğuşunda A31'deki kardeşlerime ve benim için değerli olan Çarşamba Kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan kıymetli dostum Beyza Nur Yüksel'e armağan ediyorum. Ali Baran'dan Delinim şarkısı armağan olsun diyor. Sakarya'dan Tutku Acar ve sevdikleri için geliyor bu parçamıza.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

Sevgili Yener Samsun açık cezaevinde yatan A15 koğuşunda eşim Murat Keskin namı değer Mukeda'yı için Kutupta Yaz gibi şarkısını armağan ediyorum. Canım ömrüm günler saymadan daha geçer. Sevgimiz kadar güçlü olan hiçbir şey yok. Senin ömrün bana kıymetli, aslanın eşi de aslan olur diyerek mesajını sonlandırıyor. Eşim Murat Keskin için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Sizlerle tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye. Yine Murat Kulaşalı, Çarşamba Kadın Cezaevinde Yatmakta Olan'ın Ay Parçam Yağmur Orta Tepe, seni çok özledim unutma. Unutturmam da, bugün değilse çok yakında sen ve ben. Yağmur'ma selam olsun. Sensiz yaşıyorum sanma şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Merhabalar Taner abi, ben Samsun Çarşamba C4 koğuşundan Melike, Dilan, Yılmaz kardeşlerim, Avşar, Sena, İpek, Fatma, Kete, Duygu, Dinç için gönül yaran parçasını armağan eder misiniz? Yarınlar yokmuş gibi yaşayanlar yaşamaya devam etsinler elbet, bir gün iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Samsun Çarşamba'dan Melike, Dilan, Yılmaz'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. A15 koğuşundaki eşim Murat Keskin, namı değer Makeda'yı için istiyorum. Canım ömrüm günler saymadan da geçer. Sevgimiz kadar güçlü olan hiçbir şey yok. Senin ömrün bana kıymetli. Aslanın eşi de aslan olur diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Ferhat, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Ferhat Bey, sevdikleri için de geliyor.

Yeni Tutku FM dışarıdan sevgili Spot Alpacak için rica ediyorum. Dünyanın tüm gürültüsü içinde senin sesini duymak benim bu hayattaki en büyük huzurum, varlığınla hayatıma açtığın o güzel pencere için bana sevmeyi ve güvende hissetmeyi yeniden öğrettiğin için teşekkür ederim. Sen sadece yeni bir yaşa basmıyorsun, benim geleceğimi, umutlarıma ve yarınlarıma bir yaş daha katıyorsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun sevgilim. Yıllar ne getirirse getirsin, ellerin hep ellerimde kalsın. Seni çok seviyorum, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Büşra'dan Pılat Bıçak'a armağan oluyor ve Melek Mosso alıyor sırayı.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde. 21.05 saatlerimiz, Perşembe gecesinde beraberiz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Tutku FM, ben Ayide Koşun'dan Efkarlı Ahmet Çoşko'nun sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A20'de bulunan, gönlümüze tah kuran Samet Yıldırım'a ve canımıza can olan Ömer Çelik kardeşimize selam olsun diyor. Efkarlı Ahmet Çoşkun için geliyor.

20.15 saat erime sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan sevgilim Sait Babaoğlu'na. Zor yollar her zaman güzel yerlere götürür. Güzel düşün, güzel hisset. Ben hep yanı başındayım. Seni çok seviyorum. Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı, sevdiklerinizi ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler.

Efendim merhabalar, Taner abi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor denicimiz. Merhabalar Yasin, kapalıda yatan canım eşim Songül'e. Dün sabah yine dünyanın en güzel manzarası karşımdaydı, seni görünce yalnız yüzümde iyileşim gülüyor. Bir bilsen gönül bahçemde sana hayran, ne çiçekler var, her şeyin fazlası zarar eder. Ama senin azın da yetmiyor be sevgilim, gördükçe göresim geliyor, sevdikçe sevesim. Kalbimin en güzeli şarkısını bahar gözüm için armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Yasin.

Bahçemde sana hayran, ne çiçekler var, her şeyin fazlası zarar eder. Ama senin azın da yetmiyor be sevgilim, gördükçe göresim geliyor, sevdikçe sevesim. Kalbimin en güzeli şarkısını bahar gözüm için armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Yasin Bilki, her geçen gün sana olan özlemim ve sevdiğim daha çok artıyor, sevgim daha çok artıyor. Kendine çok dikkat et. Volimte Lubavi, iyi yayınlar diliyorum. Rabia ekrandan armağan olsun diyor. Harfleri yanlışlıktan bastı dinleyicimiz, sonunda mesajım anlayamadık. Neyse. Kaldığımız yerden devam edelim ve intizar yorumu alıyor sırayı. Tüm dinleyenlerimize de paylaşıyoruz.

yayınlar 18 hoşuna bulunan değerli Mustafa Angay, seni çok seviyorum, sevdiğim iyi gününde tuttuğum elini kötü gününde daha sıkı tutarım, hiç şüphen olmasın, her zaman yanındayım, ne kadar uzarsa uzasın yollar, ucunda sen varsan her şey değer canımın içi. Mustafa Angay'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza ve sırayla tüm mesajlarınıza A'dan Z'ye yer vereceğiz. 30 ile 60 dakika arasında mesaj yoğunluğuna göre mesajınıza yer veriyoruz. Astırva Spor Salonu sponsorluğunda. Davut Süren kardeşlerim, Seyitan Demir, Serkan Aksu'ya çok çok selamlarımı iletiyorum. Hüküm giymişim şarkısını armağan ediyorum diyor Davut Süren'den.
1: Tutku FM.

21.30 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz. Astroloji Spor Salonu'na takımda hizmetinize. Mesajları ben yayınladıktan sonra sevgili dinleyiciler mikrofon sembolü gönderiyorum. Bir kez daha hatırlatalım ve 20 ile 23.55 saatleri arasında mesajlarınıza yer veriyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C26 koğuşunda yatan kalbimi Emrah'ıma gelsin sefa sürerken beraberlik şefayı çekerken de beraberiz sevgilim. Şimdi biraz hasret çekiyoruz ama elinde sonunda kavuşan ve başaran biz olacağız yakışıklım. Bizim hayallerimiz gerçek olmak zorunda. Bu bahar geri geliyoruz. Kalbimin sahibi hapiste mezarda yanındayım sevgilim. Gizem Turgut'tan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. A16 koğuşundan Mert Hatunsoy başta kader ve yaptım abim Umut Gülü'nün Makoda'yı Kemal Bey Geçe İmdat Hayoğlu İsmail Can Vural Sercan Yeşilyurt Gürkan Saf başka koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerim Kaan Düzgün Sefa Onur Ayaz Samet Yıldırım Salih Efe Çelik Kanata Oğuzhan Kurtoğlu Altın Aksoy Ahmet Bektaş Emre Eli Boler Köksal Köseoğlu'na Mücahit Anneciye selam olsun. Açıkta yatan Emirhan Kaplan Aykut Sekmen'e selam olsun. Sevgim Yılmaz'dan dayanamıyorum, şarkısını armağan ediyorum diyor Mert Altınsoy'da.

İyi yayınlar Bafra Ceyhun. Koğuşuna yatan canımın içi Elçiğim Gazi. Seynek için istiyorum. Seni çok seviyorum, kurban oldum sana. Harman olsun tüm güzel şarkılar diyor.

İyi günler Tutku FM ailesi, Samet Bostancı, Aon Koğuşuna, buradan abilerim ve kardeşlerime selam olsun. Ahmet Bektaş, Mertcan Kaya, Barış Semize, Seyit Babaoğlu, Barış Akpınar, Eren Başboğa ve açıkta yatmakta olan abim Seyit Arslan Bostancı için Kirven parçası armağan olsun diyor Samet Bostancı'dan.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Lilyana Samsun STP kapalıda yatan A22 koğuşunda yatan canımız, kanımız Hakan Yıldırım'a ve Yusuf Uruncu abimize, İzzet Bulat kardeşimize ve Tolga Nezir abimize selam olsun. Alem sarsılır, heye sarsılmaz. Gökhan Yıldırım, Mehmet Cebniler, Recep Can'a yakın, Türkan Gürdal'dan Armağan olsun Beyaz ile Kara şarkısı diyor. Hakan Yıldırım'a, Yusuf Uruncu abimize, İzzet Polat kardeşimize ve Tolga Nezir abimize selamlar olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicilerimiz.

İyi yayınlar diliyorum. Aleş Topal burada. Değerli abilerim olan Murat Ahan, Samet Çakmak, Doğan Can, Yörük, Zafer Bayrak, Orhan Bayrak, Ahmet Durmuşcan abim, Yiğit Kutbay, Emre Yanak, Hamdi Samet, Mutlu Uğur Akın'a, Polat Bıçak, Tansel Yılmaz, Sefa Ay, Can Güçer, Enes Yoruldu, Serkan Aksu, Baran Sukula, Sinan Kararecep, Kut Sesi, Muhammed Beden, Ayhan Yahya, Sisko için Beşir Yiğit, Kübler Yılmaz, Volkan Deniz, Emre Aslan, Baran Çetin'e, Barış Koç, Halil Kayaoğlu, Hasan Karakuş'a ve C26C3 koğuşuna ve beni tanıyan herkese selam olsun. Aleş Topal diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler abim, Samsun Tevfik'i. Kapalı yapmakta olan yılların eski temeli dostum Onur İhtiyaroğlu'na selamın bakidir. Ben de senin selamını aldım. Her şey merkez yalan. Sen de gerçeksin. Hastanede yattım birkaç gün. Şu an iyiyim. Görüşüne yazdır beni. Kankan bilgilerim var. Sen de yine de ailene de ileteceğim. Elbet bir gün güneşimiz doğacak. Seni canından çok seven Mutin. Gel parçası sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar diliyorum. Ben de Okan Çelik. Ferman Akdeniz'den yaralı kartal şarkısı hapishanede yatmakta olan Talha Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik, Ali Kemal Topal, Eyüp Elyasa Şahin, Yiğit Kaan Demir, Şevkican Bağcı Bekir Yiğit'e ve ismini unuttum abi kardeşlerime gelsin. Siz iyi olun, biz iyiyiz. Yakında yine hep beraberiz, daha iyi olacağız. Çöküşler olsa da hayatta DC hala ayakta diyerek mesajını sonlandırmış Doğukan Çelik.

Merhabalar arkadaşım, nasılsın, iyisindir? İnşallah biz deyiz. Bir sıkıntı yok. Tarladan geldim. Yorgundum, uyumuşum. Seni telaşlandırdım. Belki özür dilerim. Evdeyiz, oturuyoruz. Apo'nun da çok selam var. Seninle radyo başındayım, kurban oldum. Şarkılarda buluşalım. Seni çok seviyorum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. İçimdeki ateş parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer veriyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Dün gece yoğunluk vardı dün gece. Bu gece biraz daha sakin devam ediyor. Yayınımız gece arasına kadar da devam edecek. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Vedat Dibiç. Aleykümselam Vedat. Samsun Kapalı'da A20 koğuşunda yapmakta olan oğlum Ufuk Dibiç, kader bile yapmakta olan Batuhan Say, Semih Yılmaz, Mert Eren Turan, Batuhan Sekmen, Mert Seçkin, Emirhan Topçu ve Efekan Yeşilyurda selam olsun. Her tuğladan duvar olmuyor. Sırtınızı yaslayınca anlarsınız elbet bir gün. Kavuşmak dileğiyle can oğlum, seni seven değilsin. Üzgünüm şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Vedat Dibiç.

Yeni Ayça20'de koşundan tahliye olan Serdar Doğan Yılmaz, Y20'de koşuna kader bir yaptım abilerim Emre Temiz, Adem Tuncan, Musa Tolga, Tokyay Apo'dayım ve kardeşlerim Onur İhtiyaroğlu, Aslan Aycan, Cevat Cenk'i, Cevat Cenk Hocaoğlu. Selamlar olsun hepinize, çok özledim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Onur İhtiyaroğlu ve Emre Temiz, aramanızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Adam var şarkısı benden armağan olsun diyor Serdar Doğan Yılmaz. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı asınlar. Lütfen güzel bir şarkıya ekleyelim sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Bilge Olgun. Çarşamba kapalıda C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller, güzel kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım seni çok seviyorum, çok özledim. Cansu ablana selam var. Elvan Kavas ablan seni çok seviyor, çok özlemiş. Ablalarınız her daim arkanızda güzel kızlarım. Elvırma Doktor şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun benden diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri için de armağan oluyor bu parçamız. Bir başka mesajımız iyi yayınlar A7 koğuşundan Ömer Çelik. Aynı çatı altında kadar bile yaptım abim. Umut Öztürk, Can Parçam, Efkarlı Ahmet Çoşkun farklı koğuşlarda bulunan reisim abim Samet Yıldırım Aslan dostum Berk Ayak ortamlarına selam olsun. Haberim var şarkısı diyor Ömer Çelik'ten.

0: Sam Gayrimenkul sponsorluğunda 22.07 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Haşim Yiğit, aynı çatı altına kadar bile yaptığım canım kanım abim Merdo Anıl İnce, Ferit Usta, Miko Demirci, Naycan, Tut, kardeşlerim Ercan, Taşkara Kadir Birinci, Ali Yavuz, Maral Sefa Kadir, Sirnar, Muhammed Anıl Torunoğlu, Tevfik Felek, Farklı Koğuşlar'da olan İnanç Keskinoğlu, Ayhan Sisko Aydın, Sagamer Berat Güngör, Muhammed Anıl Torunoğlu, şimdiden doğum günün kutlu olsun, özgür mutlu yılların olsun. Haşim Yiğit'ten armağan olsun diyor.
1: Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteciliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

İyi yayınlar Samsun T tipinde A10 koğuşunda yatan Harun Can Sübütün'e Semih Cenk Kalle şarkısını armağan etmek istiyorum. Sensiz bu şehir beni boğuyor. Gel artık dostum. Tuğrulcan Kırmacı, Davut Aslan, Süleyman Yiğit'ten armağan olsun Harun. Harun Can Sübütün için gelsin diyor.

12 18 saatlerimi sevgili dinleyiciler, Perşembe gecesinde beraberiz. Takvim yaprakları 27 Ağustos'u gösteriyor. Kalpten Kalbe programı Samev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor. Atakım'da hizmetinize Samev Gayrimenkul. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İYNR Kübra Nur Çarşamba Kapalı'da A24 koğuşunda yapmakta olan canım kocam Hami Keskin için Seni Çok Seviyorum şarkısını istiyorum. Aşkım seninle konuştuktan sonra babam abim sahilde biraz yürüdük, yemek falan yedik, sen de ye yemeğini, aç kalma oralarda bak. Buluşuruz görüşe geldiğin zaman, her ayın ilk haftası açık görüşmüş eğer. Toprak canı birine bırakırsam inşallah geleceğim, söz de vermeyin bir tanem, gelmeye çalışacağım ama. Evet işte sahilden sonra eve geldim, yarın bizimkiler gelecek, annem babam abim falan oturacağız hep beraber. Bir tek sen yoksun, inşallah bir gün sen de olacaksın, buna inanıyorum ben. Kalbimin diğer yarısı orada, çok iyi bak kendine, senden isteyeyim. Artık çık oralardan, seni çok seviyorum, iyi geceler bir tanem. Kübra Nur'dan armağan olsun diyor.

Yeni Ayşe Yemek'i hoşuna yatan Turan Çam, Recep Büyüktağ, Erdal Büyüktağ, Ersin Kirseoğlu, Ahmet Erez, Berk Ayak, Tarık Dede, Hakan Kocaman, Hakan Bektaşoğlu, Çetin Düdü, İdris Melih Altay, Can Berkşat'ı, Caner Köseoğlu, Tahsin Tek, Kaan ve Ünal Kol, bizim cesaretimizin zekatı hepinizi cesur yapar. Dört Duvar parçası Turan Çam ve ortamlarına armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyor.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kumaş.

İyi günler. Samsun Çarşamba Pazarı'nda TTP Kapalı'da yatmakta olan Şahin Şanlı, burada nişanlısı Zeynep Yaman'a sesleniyorum. En kısa sürede kavuşacağız bir tanem. Tanık bulundum, seni çok seviyorum az sabır. Kendine çok dikkat et. İki gözümün çiçeği, seni çok özledim. Her şeyim Allah'a emanet ol. Benden bu şarkı sana gelsin diyerek mesajını sonlandırmış Şahin Şanlı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Harun ben, gurbette Ansılı'ya selam olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun. Emeğinize sağlık, her şey gönlünüze olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Şu anda geceye dair yaklaşık 10 mesajımız var bekleyen. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Tutku FM ailesi, ben Şükrü Peltek. Samsun açıkta yatan kardeşim Mert Peltek ve yanında bulunan dostlarına, kardeşlerime, abilerime çok selam olsun. Yaşanmayan günler var parçası armağan olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle yine Samsun Kapalı'da bulunan kuzenim Kemal Ercan'a da selam olsun diyor Şükrü Peltek. Yener Ağum bir yeri koğuşunda yatmakta olan Aykut Arslan, kardeşim sabır en büyük kılıcın olsun, seni seven Melih Bozdan armağan olsun diyor Aykut Arslan için.

0: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM. Samsun'da tipi A18 koğuşunda yatan sevgilim Taşkın'a istek göndermek istiyorum. Taşkın, seni çok merak ediyorum. Mektubum bugün geldi, okudum. Ben de sana yazdım sevgilim Taşkın'ım. Seni çok özledim. Sensizlik çok zor. Çok zorlanıyorum ama dimdik ayakta seni bekliyorum. Bizi merak etme. Burada her şey yolunda. Seni çok seviyorum her şeye rağmen. İyi ki benim sevgilimsin. Senden asla vazgeçmeyeceğim, iyi yayınlar. Sevdana gönül verdim, şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Taşkın'a armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Samim Gayrimenkul sponsorunda 22.39 yaptı saatlerimizi değerli dinleyiciler. Mesajı gönderdikten sonra tekrar tekrar yazdığınız zaman mesajınız daha geri planda kalıyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 30 ve 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alabiliyor, o yüzden kusura bakmayın. Benim mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen, güzel bir şarkı ekleyelim. Yine Samsun A14 koğuşunda Doğuş Çetin, Kalaycı Kemal Ercan, Emin Ak, Duman, Alper Bedirhan Demirci, Caner Köseoğlu Osman'a, Osman'a Bayarak, Osman Bayrak, Türker Tuncer, Ahmet Kaya'dan Ayrılığın Hediyesi parçası Armağan Olsun diyor. Biraz önce yer vermiştik. Doğuş Çetin'den Armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Rafet ben bütün radyo dostlarına ve tüm sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyor dinleyicimiz.

0: İyi günler, ben Ankara'dan Ergün Karadeniz'i Aslan Babam Muratcan Karadeniz için Ölümden Korkum Yok şarkısı benden babama gelsin babacığım. Annem yanımda. Dilerim bir günde senin yanında uyanırım. Seni çok seviyorum Aslan Babam diyerek mesajını sonlandırıyor. Ergün Karadeniz.
1: Yavrumdan yeter felek, bırak şu yakamı, benle uğraşma.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0'dasınız. Bizleri internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Telefonlarınız için uygulama var sevgili dinleyiciler. Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazarak daha rahat dinleyebilirsiniz. Çarşamba Kapalı'da bulunan kuzum Beyza Yüksel, canım kızım, güzel kızım, biz iyiyiz. Aliya da iyi, cumartesi bize gelecekler. Dün börek tarifi verdi, öyle avutuyoruz. Birbirimizi ona sarılınca sana sarılıyorum, seviyorum. Sanıyorum zaten hep sen, herkes huyunu hep Beyza diyor. Seni çok seviyorum can kızım. Kimin var ki senden başka şarkısı, kızıma armağan olsun diyor Beyza Yüksel. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A21 koğuşundan Samet Yıldırım, A7 koğuşunda olan dostlarım ve kardeşlerim. Onlar kendilerini biliyor. Yerinizi kimse dolduramaz. Bugün ayrı dört duvar içindeyiz. Yarın aynı özgürlüğün altında buluşacağız. Sabredin çünkü hiçbir mahpusluk gerçek dostun ve umudun önüne geçemez. Bazı dostluklar adresi olmaz, mesafe tanımaz, duvar tanımaz, zamana yenilmez. Siz benim için tam da öylesiniz. Samet Yıldırım'dan dostlarına armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

düştüm düşler ardına. Gezdim vatanı bir uçtan bir uca. İnsanlar gördüm zevk sefa içinde. Bir de kabristanlar.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sen benim hayatımda öyle bir yer edindin ki artık seni düşünmeden kurduğum bir yarın yok. Bazen gözlerimi kapatıp sadece ikimizi hayal ediyorum. Bütün zorlukların geride kaldığı yüzüne bakıp içimden iyi ki seni seçmişim dediğim günleri, belki şu an kolay değil ama ben güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Çünkü bazı insanlar sevilmez, sadece onlarla bir ömür hayal edilir. Ben seni tam da öyle seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya bir selam sal, parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bize biraz zaman tanıyın lütfen. Tekrar hatırlatıyoruz. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz varsa sıradaki şarkıya aslında güzel bir şarkı ekleyelim. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ayvacık'tan kucak dolusu sevgiler. Bafra T tipi A15 koğuşunda yatan abime, reisime, Mustafa Yazıcı'ya selam olsun. Mustafa abimle beraber eve gidiyoruz abi, çarşambadan gelene kadar. Ağzımızdan adın düşmedi, kulakların çınlasın, biz iyiyiz abim, sen bizi merak etme. Şimdi sana armağan edeceğimiz türkü bize hiç bu kadar anlamlı gelmemişti. Bu türkü bundan sonra bizim kardeşliğimizin türküsü olsun. Kardeşe ağıt, parçası armağan olsun diyor. Arşivde olmadığı için bir başka şarkıya gönderiyoruz. Kardeşlerin Musa Yazıcı ve Kudret Yazıcı'dan armağan olsun diyor.

Kutlu Efendim her şeye rağmen elini hiçbir zaman bırakmayacak olan Melekten Samsun, TTPA10 koğuşunda yatmakta olan Erkan Su İçmez'e ne olursa olsun hangi zorluktan geçersek geçelim elini hiç bırakmayacağım. Sen yeter ki yüreğini ferah tut, ben her zaman yanında olacağım. Bu günlerde geçecek, yine güzel günlerde yan yana olacağız. Tutku şarkısı Erkan'a armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Melek de sevdikleri için geliyor.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar Tutku FM Sinem'den. Samsun Kapalı Yatan canımdan öte verecek sevgilisi Uğur Güldaş'a canımın canı her şeyim. Bu ayrılık bizi yıkmaz, tam tersini daha da güçlendirir. Ben seni sadece bugün değil, her geçen gün daha çok seviyorum. Yalnız değilsin, ben senin hep yanındayım. Hep de yanında olacağım. Bugünlerde geçecek ve kavuştuğumuzda her şey çok daha güzel olacak. Güzel gözüm, biz ne söz verdik? Eğer ölüm değilse bizi ayıran, yazıklar olsun ikimize de. Olmasa da olduracağız her şeyi. Seviyorum seni, bunu hiç unutma. Sabredeceğiz ve kavuşacağız. Az kaldı, seni çok özledim. İyi yayınlar diyor Sinem ve sevdikleri için geliyor.

Son bir saatimiz Kalpten Kalbe programında. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP Çarşamba Pazarı cezaevinde yatan kardeşim Şahin Şanlı'nın nişanlısı Zeynep Yaman Kadir Çınar, sizi çok seviyorum. En kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Bu kötü günlerimiz de geçer. Her zaman yanınızdayım. Ablanız Hatice Şanlı dört gözle sizi bekliyorum. Mavişim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

yayınlar. Ben A11 koğuşunda yapmak olan Enes Karafilet. Buradan abilerim Mirhan Saya, Nazım Bilgin, Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik abime. Değerli kardeşlerim Görkem Efe, Diri Can Salih ve Çelik Kanat, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Hazar Çepni kardeşlerime selam ederim. Duran şarkısını armağan ediyorum. Güneş elbet bizim için de doğacak diyor Enes Karafilet.

İyi yayınlar Ayırma Atak Orşun'dan Leven Şahin Kaya birlikte kader bile yaptım. Kardeşlerim Pürkan Karagöz, Ayhan Sisko, Melih Yavuz, Mehmet Savcı, Hasan Çelebi, Ufuk Erol, İnanç Keskinoğlu, Murat Cem, Akgül, Tufan Ulusoy, Yunus Emre Esen, Faruk Demirci, Aziz Dal, Berat Güngör, Şafak Usta, Ömer Serhat, Aydemir, Furkan Işık, Arif Özdemir, Aydın, Sagamer, Emircan Sagamer, başka koğuşlarda Kürşat Baran, Göçer ismini unuttum, bütün dostlarıma selam olsun sabırla. Sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar beklerse o kadar keskinleşir. Sabredenlere selam olsun. Haberim var, parçası armağan olsun diyor Levent Şahin Kaya'dan.

Diğer bir mesajımız yayınlar. A, Samsun kapalı, A5 ve C7 koğuşunda yatmakta olan Enes Yıldırım, Aslın Altın ve Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşlerime Onur Yıldırım'dan selamlar. Nerede kardeş parçası armağan ediyorum. Güçlü durun can parçalarım, her zorluğun bir sonu vardır. Bugün zor olabilir ama yarın bambaşka olacak. Sabredin güzel, özgür günlerde görüşmek dileğiyle can parçalarım. Ve sırayı Metris'in önü türküsü alıyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde sevgili dinleyiciler, kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbede. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bir kez daha hatırlatmış olalım. Selamun aleyküm, ben Yağız Ege. Öner aleyküm selam, A7 koğuşunda yatan resim. Abim Mert Efe, Öner'e ve tüm kaderle yaptı. Abi kardeşlerime selamlar iletiyorum. Yalnız değilsin şarkısı armağanım olsun. Yağız Ege Öner'den diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, bazı dinleyicilerimiz tek şarkıda tek mesaj istiyor ama bu mümkün değil. Diğer dinleyenlerimizi mesajları da çok bekliyor. Ya da aynı şarkıya birkaç istek olabiliyor sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı okuyoruz. Onun fazlasını bizden istemeyin lütfen. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Gökhan Aslan aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Son bir mesajımız bu şarkı için. Mert ulaştırmış mesajını Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarının başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bey Kalpten Kalbe programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye gece yarısına kadar yayınımız devam edecek bu güzel gecede. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Tutku efendim, selamün aleyküm ben. Umut Yusuf Coşkun'dan C6 koğuşunda yatan Emrullah İnci. Halo dayım, Ramazan Öztürk, Onur Payzi, Murat Özkaya, Ümit Tımarlı, Uğur Yücel Aksu, Batuhan Kaya, Fatih Özbay, Cüneyt Memiş, Koray Burak, Burak Yılmaz, Mustafa Aybaz, Hüseyin Bural, Emirhan Bereket, Seyitan Elemir, Recep Gezek, Kader Müftüoğlu, Ramazan Öztürk, Oğuzhan Özdağ, 18 koğuşunda yatan Ceyhun Aslan ve Can Altındaş'a selam olsun ayrıca. Erden Esen'den Efe Hamza Altun Tu, Mahmet Torunoğlu, Muhammed Koça, Ferhat Çon ve Uğur Pelemiroğlu'na da selam olsun. Duvarlar yüksek olabilir ama içindeki umut hepsinden daha büyük. Sabrın sonu selamettir. Dualarımız her an seninle. Aldırma günü parçası armağan olsun. İyi yayınlar dilek mesajını sonlandırıyor. Umut Yusuf Coşkun'dan armağan oluyor.

Aldırma gönül aldırma sevenleriyle buluşturduk sevgili dinleyiciler. Parçamızı ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da yatan Mustafa Katı diye söylersiniz sevinirim. Çiğdem seni çok seviyor. Bu parça özellikle armağan olsun Mustafa Katı'ya. Çiğdem seni çok seviyor diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A21 Koğuşu'ndan Samet Yıldırım, A7 Koğuşu'nda bulunan Candan Öte kardeşlerim Umut Öztürk, Amir Çavuş, Coşkun, Ömer Faruk, Kelik Volkan Demirci, Daduma ve farklı koğuşlarda bulunan Mustafa Angay, Enes Güneş, Aydın Kutbaya, Kadir Erizi, Mücahit Ayaz, Dinçay Çarıkçı, Mert Altınsoy, Tunağan Çakı, Çarşamba'da olan Batuhan Peydeman'a aynı sofrayı paylaştım. Canlarım Yağız Özbal, Fatih Polat, Hasan Aydın Osman, Canoğlu, Umurcan Erdoğan'a selam olsun. Ali Kınık'tan Eşkıya Çıkmış Adım parçası armağan olsun diyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar diliyorum. Anneleri Songül Semiz ve Beryem Çam'dan, oğulları Barış Semiz, Recep Dişikara ve Berat Dişikara'ya kucak dolusu sevgiler. Bu parçayı birazdan yayınlayacaktık. Bakalım diğer bir mesajımıza. İyi yayınlar. Semih bütün radyo dostları için gelsin. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Peki. Ankara'dan Filiz Çarşamba Z tipinde yatan Aslan Paşam Berk Bulut'a gelsin. Sabır aslanın ilacıdır elbette. Paşam Berk Bulut, Emir Bulut ve Can yolunuza en büyük Paşa Berk Baba. Musaçan Karadeniz, Halil Karadeniz ve tüm markımlara gelsin. Kimi marki senden başka şarkısı armağan olsun diyor Ankara'dan Filiz.

Yiyenler C11'den, Tansu Kaplan'dan, A22'de yatan Dincay Çarıkçı'ya seninle her şey daha anlamlı. Seni yazdım kalbime, armağan olsun diyor Tansu Kaplan'dan.

son bir mesajımızı ekliyoruz. Samsun'a yatan Mustafa Kataş'ım, ben seni bugün gördüm. Bu kadar sevindim ki benim bütün hırçınlığım seni özlemekmiş. Bunu anladım, sana sarıldım, seni kokladım ya, bu bana yeter. Seni çok seviyorum ve bekliyorum sana söz diyor.

Evet, bu şarkıdan sonra Asil'den bir parçamız var. Bekleyen isteğimiz yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi geceler, iyi yayınlar anneleri Songül Semiz ve Meryem Can'dan. Meryem Çam'dan oğulları Barış Semiz, Recep Teşikara ve Berat Teşikara'ya kucak dolusu sevgiler. Songül Semiz ve Meryem Çam'dan armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Emre Kaya, Samsun TTP kapalı C3 koşunu yapmakta olan reisim abim Bektaş Bektaş Bey, ortamına selam olsun. Abim tez zamanda beraberiz ve açıkta beraber kader bile yaptım. Ramazan Yonca ve Umut Katkıcı abime armağan olsun. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar abim diyor. Emre Kaya için de geliyor. Diğer bir mesajımız, köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar. Ailenden armağan olsun Arda Rengi'ne diyor.

0: katkılarıyla.
1: Yarın akşam mesajlarınızı 20.00 itibariyle göndermeye başlayın lütfen sevgili dinleyiciler. Geç saatlerde yoğunluk oluyor. Şarkıları yetiştirmekte, mesajları yetiştirmekte biraz güç olabiliyor. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Selamun aleyküm, ben A7 Koğuşundan Mert Efe Öner. Aleyküm selam Mert Efe. Aynı çatı altında kader bile yaptığım Umut Öztürk, Ekrar Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Emin Binici, Hasan Baydar, Miraç Çeşli, Ömer Faruk Çelik, Berto Akgün, Salih Özer, Muhammed Ediz, Doğukan Altuman, Bektaş Akgüz, Volkan Demirci, Miraç Doğan, Hamza, Marhan İstanbullu, Rıdvan, Tangüler'e Armağan Olsun. Asil'den Koç gibi parçası Armağan Olsun diyor. Mert Efe Öner için giriyor.

İyi yayınlar Akın Öner, başta Can Parçam Aslanım Mert Efe, Öner'e, Kemal Saraköse'ye ve tüm kader arkadaşlarına selamlar iletiyorum. Öneceğim bir gün elbe şarkısı armağan olsun Akın Öner'den diyor.

Sanayi Bayramı Ekri sponsorunda 23.43 yaptı saatlerimizi. Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Yarın akşam saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A11 koğuşunda yatmakta olan Enes, Kara Pelit ve Emrah İnan, Murat Çelik abimize buradan Şaşkın Sana Ne Dedim parçasını armağan eder misiniz? Selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz diyor. Enes Kara Pelit ve Emrah İnan, Murat Çelik abimize armağan olsun diyor.

Yayınımızı biraz daha uzatacağız 12'den sonra sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 Koğuşu'ndan Umut Öztürk, çarşamba S tipinde yatmakta olan canıma can olan değerlim. Cedum'a selam ederim. Bilmesini isterim ki demir parmaklıklar sadece bedenleri ayırır. Kalplerimiz her zaman bir Cedum. Cedum için seni seviyorum şarkısı armağan olsun Umut Öztürk'ten diyor. Evet, yayına veda edince bu parçayı da ekleyeceğiz listemize. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Sende sevdiğim bir şey daha var. Bana kendimi olduğum gibi hissettirmeyi bilmen. Yanında güçlü görünmek zorunda değilim. Susarken bile anlaşabileceğimi biliyorum. Bazen tek bir cümlede, bazen tek bir cümlen içimde bütün gün taşıdığım ağırlığı hafifletiyor. Belki sana her zaman söyleyemiyorum ama senin varlığın bana iyi geliyor. Hayatımda olduğun için değil, sadece hayatımın içinde kendim olabildiğim için, olabildiğim bir yer olduğun için seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya çok seviyorum parçası armağan olsun diyor.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Kazan da sen, belan da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

Sam Evgali Meyhus sponsorunda 23.53 yaptı saatlerimizi. Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben Karakız. Biliyor musun sevdiğim adam, insan bazen bir kişiyi değil onun verdiği huzuru özlüyormuş. Ben hem seni hem de senin yanındayken kendim olabildiğim o günleri özlüyorum. Bugün kokunu içime çektim, yüzünü gördüm ama yine seni orada bırakıp geldim. İçim senden yana kaldı, dön de yarim, yarım kalan umutlarımıza yeniden can ver. Sen yoksan ben de yokum, beni anla her şeyim Resul Dal Bey'e. C28'e sabah olur mu parçası senin için armağan olsun diyor Karakız'dan.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sana baktığımda sadece sevdiğim kadını görmüyorum. Hayatımda olmasını istediğim insanı görüyorum. Sevincimi paylaşacağım, derdimi anlatacağım, sessizliğimi bile anlayacak kişiyi. Belki hayat bizi şu an farklı yerlerde tutuyor ama benim gönlümün yönü hiç değişmiyor. Seninle ilgili içimde öyle güzel bir his var ki adını koyamıyorum, sadece biliyorum. Sen bana iyi geliyorsun, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Karayazı parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

beraber. Tüm kader mahkumlarına da armağan olsun bu güzel yorum. Sevgili dinleyiciler, 5 sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Tutku FM. Bana mantıklı düşünemediğim için giydirdin bu gömleği ama belki senden vazgeçmediğim için üzerimde hala bugün görüşüne geldim. Kokunu hissettim ve yine sensiz çıktım oradan ama sözüm söz. Seni oradan alacağım. C28'deki ömrümü yesen de ömrüme ömür katan adam Resul Dalbey'e kara kızdan deli gömleği parçası armağan olsun mümkünse diyor.

Ve saat 20'de başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiğimiz vardı sonlara doğru ama tüm mesajlarınıza yetiştirdik. Şarkılarında %90'a yer verebildik. Bazıları da formatımızın çok dışında kaldı sevgili dinleyiciler. Sırada Özlüyorum Özlemem bir şarkımız var. Sonrasında Kimim Var Ki Senden Başka. Metin Işık Yorumu Seni Seviyorum. Sonrasında Karataş Haberim Var. Bu şekilde yayınımız devam edecek. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam saat 20 itibariyle beraberliğimiz başlayacak bir sonraki yayınımız sevgili dinleyiciler. Ama mesajlarınızı biraz daha erken göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Ve geceye dair şu anda bekleyen son bir mesajımıza geçiyoruz.

Hayat bazen insanın karşısına hiç beklemediği birini çıkarır ve sonra o insan hayatının en vazgeçilmez parçası olur. Sen benim için tam olarak böylesin. Seninle ilgili en güzel şey seni sevmenin bana kendimi bile unutturacak kadar güzel hissettirmesi. Bazen sadece adını görmek bile yüzümü güldürmeye yetiyor. Ne yaşarsak yaşayalım. İçimde sana karşı değişmeyen bir şey var, sana olan inancım. Çünkü ben seni bugün için değil, hayatımda kalacağını bilerek sevdim ve çok seviyorum. Şimdilik sana veda ediyorum. Kendine iyi bak. Kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. İyi geceler. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya armağan olsun. Özlüyorum parçası diyor. Emrah Yalçın için geliyor gecenin son isteği. Sevgiler, paylaştıkça güzel. Hoşçakalın.

0: aşksız bırakma.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Üzülme sen canım annem, yitirme inancını. Her yanımız har içinde, gecikmiş bir baharı beklemekteyiz. Bedenlerimizle sardık ülkemizin yaralarını. Üzülme sen canım annem, bırakma kendini. Açacak sevdamızın çiçekleri, açacak uçurum çiçekleri. Açacak, açacak uçurum çiçekleri.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.